Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların Şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve İskoçyalı çelist Sue Ellie'nin bize sunduğu muhteşem müzik ortaklığına kulak verelim.

Çok yönlü, maceracı ve karizmatik çelli Sueli, Diyaloglar adını taşıyan albümünden piyanist besteci Donald Shaw'un Barok Suite'ini seslendirdi. Diyaloglar albümü 15 parçadan oluşan bir seri. Albümde halk müzisyenleriyle birlikte çalışan Güney Kore doğumlu İskoç cellist, "Tek başıma çalmak bana göre değil, albümde işbirliği yaptığım bu seçkin müzikçiler bana inanılmaz enerji verdi," diyor. Anlaşılan cellonun halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkmış Sueli. Sanatçı şimdi kemancı Jenna Reed ile birlikte Tom Anderson'ın Merrill adlı bestesini seslendirecek. Bu yalın parçanın albümde yer almasını isteyen kemancı Jenna Reed, melodiyi Sueli'ye sesli bir mesaj da iletmiş. İskoçyalı cellist basit ve tekrarlanan melodisi olan bu parçayı ilk kez duyduğunda saf güzelliği karşısında yanaklarından yaşların süzüldüğünü söylüyor.

Tom Anderson'ın Merrill adlı şarkısını kemancı Jenny Reed ve cellist Sue Ellie'nin yorumundan dinledik. Hem özgün hem de yeniden yorumlanmış geleneksel bestelerin yer aldığı diyaloglar ilk solo albümü Sue Ellie'nin. İlk albümde ilgi odağı olmak yerine işbirliği yaptığı arkadaşlarının köklerinden, kimliklerinden ve ilham kaynaklarından yararlanmış sanatçı. Farklı manzaraya sahip kartpostallara bakıyormuş izlenimi veren Diyaloglar albümünden şimdi Piazzolla'nın Oblivion'una kulak vereceğiz. Oblivion'un düzenlemesini Hollandalı bandoneon ustası Karel Krajenhoff yapmış. Çelli Sueli ve bandoneon ustası Krajenhoff, Oblivion'u yorumlarken sanki yeniden icat etme peşindeler.

İskoç Oda Orkestrası ile yaptığı çalışmaların yanı sıra birçok işbirliğiyle tanınan Juilliard mezunu Celli Sueli, Hollandalı bandoneoncu Karel Kreyanov, Piazzolla'nın Oblivion adlı milongasını seslendirdi. Şimdi Sueli'nin bir diğer cellist Natalie Haas'la birlikte seslendireceği Wasacca Fur Suey adlı valsine kulak vereceğiz. Cellist Natalie Haas, baş döndürücü pasajlarla örülü vals polkayı Sueli'ye folk cello dersleri verdiği bir çalışma haftası sırasında bestelemiş. Cellist Suey'nin klasik köklerine gönderme yapan bu vals polka, tempo değişimleri ve zengin dokusuyla bizi gerçekten tetikte tutuyor.

Çelis Natalie House ve Sue Eil'in yorumundan Sue Eil için Waska adlı Vals Polka'yı dinledik. İskoç Oda Orkestrası'nın yanı sıra farklı toplulukların üyesi olarak çeşitli iş birlikleriyle geçen 30 yıllık bir kariyeri var Sue Eil'in. Gölgesinden sıyrılıp bir solo albüm yapmaya Covid pandemisi sırasında karar vermiş sanatçı. Karşılıklı 15 müzikal sohbetten oluşan albümün yaratıcı sürecini bilgisayar başında geçirmiş müzikçiler. Covid kısıtlamaları stüdyonun kapısını açınca da bir araya gelerek albümü hemen tamamlamışlar. Tarihsel açıdan da ilginç bir hikaye sunan Diyaloglar albümü belki de bu yüzden büyük ölçüde doğaçlama içeriyor. Çoğu zaman da ekstra coşkulu, neşeli ve hatta kaygısız.

Taylor Swift'in halk müziğindeki rolünü keşfetmek için bilinçli olarak yola çıkan Sueli, efsanevi akordiyoncu Phil Cunningham'ın The Wedding adlı düğün dansını Cunningham'la birlikte seslendirdi. 2020'de şimdiki eşi Hamish Napier'a, albümde onun da bir parçası var, evlenme teklif eden Sue için bu düğün dansının kişisel bir önemi varmış. Albümün son parçası geleneksel bir İskoç baladı. Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı şarkının sofistike düzenlemesini dinleyeceğiz. Albümün tek solo parçası gibi görünse de aslında bir diyalog niteliğinde. Bir bakıma aramızdan ayrılanlarla bir diyalog diyor Sue ve ilave ediyor. İskoç halk müziğiyle ilk tanışmamı çelis arkadaşlarım Kevin McRae ve Neil Johnston'a borçluyum. Ne yazık ki McRae aramızda değil, 2005 yılında vefat etti. Burada çaldığım bu güzel düzenleme onun.

İskoçyalı çeldi Sue Ellie'nin Diyaloglar adlı albümünden son olarak Sevgi Dolu Bir Öpücük adlı geleneksel İskoç baladını McRae'nin düzenlemesinden dinledik. Çalgıların şarkısı klasik yaylı çalgılar geleneğini Arap ve Kelt müziğiyle harmanlayarak benzersiz bir deneyim sunan Ayup kardeşlerle devam ediyor sevgili dinleyenler.

Ayup kardeşlerin Arap dünyasına saygı duruşunda bulunan Arabesk adlı albümünden Sayat Derviş'in El Helvadi adlı şarkısını dinledik. Besteci ve icracı olarak öne çıkan Ayup kardeşler yalnızca müzik türlerini değil aynı zamanda kültürel stilleri de bir araya getirmeyi seviyor. Klasik müzik eğitimi almış, çok enstrüman çalabilen yetenekli kız kardeşler klasik ve crossover dünyasının yeni sesi ve yüzleri olarak kabul ediliyor. Bir süredir mirasımızı kutlamak istiyorduk. Geldiğimiz yerle gurur duyuyoruz. Kahire tüm duyular için, özellikle de kulaklarınız için muhteşem bir yer. Klasik müzisyenler olarak bir şekilde buna saygı duruşunda bulunmaya çalıştık diye söz ettikleri Arabesk albümünü solo keman, cello, yaylı çalgılar orkestrası, doğu perküsyonu ve özel konuk müzikçilerle birlikte kaydetmiş.

The Scottish Egyptian, İskoçyalı Mısırlı. Kelt melodisi ama aynı zamanda Arap ritmi ve perküsyonun karışımı olan bu esprili parçayı Ayup kardeşlerin yorumundan dinledik. Mısırlı, göçmen bir ailenin kızları olarak İskoçya'da doğan Sara ve Laura Ayup, çok küçük yaşlardan itibaren birlikte çalıyor. Sara, İskoçya Kraliyet Konservatuvarı'nda cello ve piyano, Laura ise Londra Kraliyet Müzik Koleji'nde keman ve piyano eğitimi almış. Klasik ve çağdaş müzik arasında sınırları aşan çok enstrümanlı sanatçılar, sahnedeki uyumlarının yanı sıra benzersiz bestecilik tarzlarıyla farklı müzik türlerini ve kültürleri bir araya getirme yetenekleriyle de uluslararası alanda tanınıyor.

Çok ödüllü enstrümantal ikili Ayop Kız Kardeşler'in yorumundan Abdülkader Sidi Mansur adlı geleneksel şarkıların düzenlemelerini dinledik. Bu coşkulu yorumda duyulan davul seslerini Ayop Kardeşler, çello ve kemanın yanlarına dikkatlice vurarak elde etmiş. Yani bir nevi kendi davullarını da kendileri yapmışlar. Çocukken Kahire'ye yaptıkları yaz tatillerinde evde duydukları müzikleri bölgenin farklı yerlerinden kulaklarına çalınan şarkıları hafızalarına kazıyan ve bunları kendi bestelerinde değerlendiren Ayup kardeşlerden şimdi Flütü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı parçayı dinleyeceğiz. Necip Hankaç'ın Halil Sibran'ın şiirlerinden esinlenerek bestelediği bu şarkıyı dinleyerek büyümüş Sara ve Laura Ayup.

Müzik dünyasında Ayup kardeşler olarak tanınan Sara ve Laura Ayup, Arabesk adlı albümlerinden Flütünü Bana Ver ve Şarkı Söyle adlı şarkıyı seslendirdi. Sanatçılara gitarist Giulio Romano Maisi'nin yanı sıra solo trompet ve klarnette James Davison ve Duncan Hemstock eşlik etti. İskoçya, Mısır kökenli enstrümanist ve besteciler Ayup kardeşler geleneği dünya müziğiyle birleştirerek gerçekten heyecan verici bir sound sunuyorlar bizlere. Sanatçıların arabesk albümünden son olarak Mısırlı besteci Omar Hayrat'ın Fatma adlı ünlü şarkısını dinliyoruz. Fatma'nın son derece ışıltılı yarı akapella kavurunu Ayup kardeşler Swingle Singers'la birlikte seslendiriyor.

Arap miraslarından, İskoçya'dan, çocukken dinledikleri müziklerden ilham alarak kendi tarzlarında bir albüm yaratan Ayup kardeşlerin Arabesk albümünden son olarak Mısırlı ünlü besteci piyanist Ömer Hayrat'ın Fatma adlı şarkısının yarı akapella cover'ını dinledik. Ayup kız kardeşlere Swingle Singers eşlik etti. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Kursan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, Kursan Klasik'te Notaların Dili programında ben Zerhan Gökpınar ile birliktesiniz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bundan 10 yıl önce Mayıs ayının ilk haftasında Notaların Dili programı yayına girmişti. Dolayısıyla bugün biz sizinle birlikte artık 11. yılımıza doğru uzandığımız bir program yaptık. Çabucak su gibi bir 10 yıl geçmiş radyomda fark etmeden. Hep anlatırım ben radyo çocuğuyum diye. Dinlemeyi severim. Dinlerken öğrenmeyi, öğrenirken bunu yaşamayı da severim. Radyocu olmak belki hayalim değildi. Ancak hem Bursan Klasik ailem hem de siz dinleyicilerimiz bana değerli bir 10 sene yaşattınız. Çok müteşekkirim. Demin radyocu olmak hayalim değildi dedim. Ancak yetişirken o denli dikkatli dinlemişim ki sanki doğuştan radyo programcısı gibi hissedebiliyorum kendimi. Aslında işin özü dinlemede. Dolayısıyla bana kimse öğretmedi bir program nasıl yapılır, nasıl hazırlanır, metin nasıl yazılır. Bunların hepsi tüm doğallığı içinde geliverdi. Çünkü başta da dediğim gibi Özde çok iyi dinlemiş, hepsini biriktirmiş. Sırası geldiğinde de kotarıp ortaya koyabilmişim. İşte bu nedenledir ki programın konsepti dinlediğini duymak, duyduğunu hissetmek, hissettiğini yaşamak oldu. Buna bağlı olarak da bir kişinin ona hitap eden müziği dinlerken nasıl duyabileceği hakkında da kendi deneyimlerimden yola çıkarak anlatmayı amaç edindim kendime. Zira bildiğiniz gibi ben müzik dinlerken önce kendimi tanıdım. Bunu anlattım hep size. Bir müzik parçasının bende ne duygular uyandırdığına kafa patlattım. Müziğin içinde keşfettiğim olgu ve duygular şaşırttı beni. Hatta bazen silkeledi ama bir o kadar da besledi. Bunları hep bir yere yazdım. Bu tıpkı baktığını görmek gibi bir olaydır. Bunu sıkmayı amaç edindim kendime. Zira bildiğiniz gibi ben müzik dinlerken önce kendimi tanıdım. Bunu anlattım hep size. Bir müzik parçasının bende ne duygular uyandırdığına kafa patlattım. Müziğin içinde keşfettiğim olgu ve duygular şaşırttı beni. Hatta bazen silkeledi ama bir o kadar da besledi. Bunları

Havayı süsleyen diğer melodilere de odaklanabilecek. Yani bir başka deyişle dinlediğini duyacak, duyduğunu hissedecek, hissettiğini de yaşayacaktır. Bugün size benim en iyi eğitmenlerimden bazılarını getirdim. Aslında hepsini getirmek isterdim. Ancak zaman yetmiyor. İlk bestecimiz adil olmayı, paylaşımı, yaşamın içinde sevincime ve üzüntüme hak ettiğimden daha fazla önem atfetmemeyi öğrendiğim Mozart. Cıvıl cıvıl, özü sözü bir, lafını sakınmayan ama bir o kadar da duygusal ve narin. Eserimiz 595 sayılı 27 numaralı piyano konçertosu. Bestecinin müzisyen olgunluğunun doruğuna yaklaştığı dönemin ürünü. Sıcacık sarıp sarmalayan, kucaklayan, ruhunu okşayan bir konçerto. Çalan da ben yokum, besteci var düsturunu sahiplenmiş. Alman ekolü bestecilerinin eserlerini seslendirmede inanılmaz başarılı Alfred Brendel. Onu dinlerken Mozart'a daha yakınlaştığımı hissederim ben. Eser bir konçerto olmasına karşın tüm enstrümanların hepsinin çok net duyulabildiği bir film seyreder gibi olursunuz. Bir bakarsınız tema ondadır, bir bakarsınız sözü yanındakine bırakmıştır. Mozart'ın usta olduğu konudur zaten bu. Eşit söz hakkı, temayı her enstrümanda kendine özgü tınısıyla dolaştırmak ama bunu hiç birbirine karıştırıp yok etmeden yapmak. Melodileri birbirinin içinden geçirerek, enstrümanları kendi melodisi içinde diğerleriyle buluşturarak yeni bir melodi oluşturmak öyle heyecan vericidir ki fazla söze gerek yok. Aslında Mozart'ın yaşamın gerçekleriyle atışmaları diye tanımladığı bu besteleri dinlemek çok değerli. Alfred Brendel'e, Sir Neville Marriner yönetiminde Akademi St. Martin in the Fields Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Bir başka öğretmenim yaşamın içinde çok badirelerden geçmiş ve bunları müziğine taşımış Dmitri Şostakoviç. Beni çok düşündüren, bana yaşamı anlatan, etkilendiğim, ne yapmak istediğini inat ve sebatla dinleyerek kavrayabildiğim ve sonunda uzlaşarak vazgeçemediklerime dönüşen bir müzisyen. Şostakoviç, Rus ulusal müziği bestelemeye zorlanan ve bu nedenle korku ve endişe içinde yaşayan bir besteci. İlk işi bir sinemada piyano çalmak olmuş. Bu onun besteci kimliğine büyük katkı sağlamış ve doğaçlama yeteneğini geliştirmesine neden olmuş. Bir görüntüyü müzikle anlatmak ve aynı zamanda dinleyen de müziğin içinde görüntüyü oluşturmak. Eserlerindeki müthiş görselliğin asıl kaynağı bu. O nedenle tüm eserlerinde bir hikaye ve onun ezgileri vasıtasıyla dinleyicinin düşünde canlanan bir dizi görüntü oluşur. Şostakoviç'in müziği bazı otoritelerce saldırgan, kaba tek düze olarak tanımlanmış olsa bile o tüm yaşadıklarını müziğe taşımış bir bilge. O nedenle bende yarattığı etki onun müziği yaşamın ta kendisi duygusu oluyor. Besteciden dinleyeceğimiz eser Opus 107 Cello Konçertosu. Kendi içinde barındırdığı ritmiyle dikkat çeken bir beste. Bakalım size neler düşündürecek. Çelist Heinrich Schiff seslendiriyor. Ona Maxim Shostakovich yönetiminde Bavaria Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borsan Klasik.
1: Sıradaki öğretmenim bir kış günü Tanrı'nın bize bir lütfu olarak dünyaya geldiğini düşündüğüm, dinleyicilerinin sizin parmaklarınızın altında notalar şarkıya dönüşüyor dedikleri, zarif, ince ruhlu, narin, güzel eserlerin bestecisi Franz Schubert. Bu denli erken dünyadan ayrılmasaydı acaba daha ne güzellikler yaratacaktı duygusu insanın aklına takılıveren bir besteci. Onun müziği insancıl özelliğiyle insanı kucaklar, eserleri inanılmaz melodi zenginliğiyle doludur. Onun kişiliğindeki derin ama dinleyene huzur veren hüznü bulursunuz eserlerinde. Ayrıca bestelerine kendi kuşağının şiirselliğini taşımış çok zarif bir kişilik. Besteciden dinleyeceğimiz eser zeka isteyen bir besteleme tarzına sahip. Bu bir fantezi. İki piyano için yazılmış, tek piyano da dört el olarak da çalınabiliyor. Besteci nasıl bir zarafet ve zenginlik yaratmış bu fantezide. Her seferinde Schubert'in düşünce ve iç sesine hayran kaldığımı gözlemlediğim bir eser dinleyeceğiz birlikte. Çalanlar piyanist Radulupu ve Muray Peraya, iki çok değerli teknik ve müzikaliteleri mükemmel piyanisten, dört farklı kişiliği temsil ettiğini düşündüğüm 20 parmaktan oluşan iki sol ve iki sağ elin birlikteliğinden bakın neler çıkmış. Hep birlikte dinliyoruz.

Gelelim bir diğer eğitmenime. Adı Sergei Prokofiev. Alaycı esprili, hassas, kırılgan ve bir o kadar da tutkulu yansıyan, tezatların birleştirdiği sevilesi bir bütün. Yaşamın içinde yadırgadığım tüm olay, konu, olguların aslında bütünün olmazsa olmazı olduklarını öğrendiğim birkaç besteciden biri. Prokofiev aklınıza gelmeyecek ne kadar farklı tarz varsa bir araya getirip harmanlayıp sunmuş. İnsanları şaşırtmış ve böylece ilgisini çekmiş. Onun müziği kaygan bir zeminde koşuşturan notalar gibidir. Çocukken piyanonun kapağını açsam, kedi minacı üstüne koysam, o da şöyle bir gezinse Prokofiev'in besteleri çıkar diye düşünürdüm. Bakar mısınız? Vurguları ve alçalan yükselen tınısı ile dinlemesi ise çok keyiflidir. Kullandığı notalarla ve kendine özgü tarzıyla tezatların yaşamımızın en değişmez parçası olduğunu ve bizi var ettiğini, dolayısıyla da geliştirdiğini anlatan Prokofiev'e nasıl teşekkür etsem diye düşünürüm. Bestelerini dinleterek bunu yapmaya çalışıyorum. Eserimiz 1. Klasik Senfonisi, kendi özünden ödün vermeden klasik formatta nasıl etkileyici bir senfoni yazılabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Çok ahenkli, dengeli ve uyumlu bir eserdir. Yuri Temirkanov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Buradan da göreceğimiz üzere kaydımız oldukça eski. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki öğretmenim bir genç deha olarak girmiş müzik dünyasına. Canlı, dinamik, gerektiğinde neşeli ve melodik müziğiyle adı Felix Mendelssohn. Mendelssohn 1809-1847 yılları arasında yaşamış bir Alman klasik müzik bestecisi. Çok genç yaşında bestelediği eserlerle üne kavuşmuş bir besteci. Bestelerindeki lirik şiirsel üslup, yaratıcı orkestra renkleri ve melodik coşkusu onu müzik dünyasında unutulmazlar arasına sokmuştur. 38 yaşında gencecik en verimli zaman diliminde kaybettiğimiz bu özel besteciden bugün La minör, opus 113'e 1 numaralı klarnet ve bas klarnet için yazılmış bir konser parçası dinleyeceğiz. Mendelssohn içinde bulunduğu ve yaşadığı ortamı doğru değerlendirip bize yansıtan bir müzisyen. Dolayısıyla ben dinleyeceğimiz eseri klarnetin büyüsünü nefis bir şekilde bize anlatması olarak değerlendiriyorum. Mendelssohn'a özgü tipik parlak, etkili ve büyülü yansıyan bir eser sunuyorum size. İnsanın ruhunu okşar, yüreğine dokunur. Dinlediğimde bana yaşam sevinci veriyor. Klarnetistler Sabine ve Wolfgang Meyer'e, Kenneth Slito yönetiminde Akademi St. Martin in the Fields Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

İnsan sesinin etkisinin ve dinleyende yarattığı duyguların ayırdına varabilmek de bir eğitim. Ses için öyle güzel, farklı türde, geniş kapsamlı müzikler bestelenmiş ki hepsini paylaşmak olası değil. Bugün bir arya dinleteceğim size. Kendine özgü dinamizmi, tınısı, duygusu, müzikalitesi, etkisi ve heyecanı ile insanın içine işleyen bir müzik olarak sevdiğimiz unutulmaz bir arya. Hep diyorum ya size ben radyo çocuğum diye. İşte bu dönemlerden aklımda atları kalan, sıkça parçaları çalınan bazı yorumcular vardı. Ben onları hala dinlerim. Genelde çoğunluğu İtalyandı bu müzisyenlerin. Zira İtalyan müziğinin kendine özgü bir ses rengi var. Tüm İtalyan müzisyenlerde de bu tını berrak bir şekilde öne çıkıyor. Ancak bugün size dinleteceğim sesin sahibi İtalyan olmayıp İtalyan gibi söyleyenlere örnektir. Adı Jussi Björling. 1911 doğumlu bir İsveçli, sesinin yumuşaklığıyla çok tanınmış ve sevilmiş bir tenor. Tüm İtalyan egemenliğinin içinde bir vaha olmuş diğerlerine. Donizetti'nin Aşk İksiri operasından Una Furtiva Lagrima adlı aryayı dinliyoruz.

Eğitmenlerden bahsederken Brahms'ı anmadan olmaz. Görkemli, vakur, incelikli, zarif ve melodik müziğiyle Almanya'nın yetiştirdiği en ünlü bestecilerden biri. Bana ifadede hem sade hem görkemli olunabileceğini, mesafeli duruşun sevgi duygusunu engellemediğini gösteren kıymetli. Onun hakkında söyleyecek çok şey var ama bugün zamanımız ancak bu kadar. Ondan bir eser dinletmek istiyorum. Çalacağımız iki numaralı intermezzo'yu piyanist Maria João Pires seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Bursa Klasik'te Zerhen Gökpınar ile birlikteydiniz. Her hafta kapanışta size dinlediğinizi duyun, duyduğunuzu hissedin, hissettiğinizi yaşayın diyorum. Çünkü her müzik türünde geçerli olan nokta sürekli dinlemeyle bağlantılıdır. Dinledikçe ilgisi artar insanın, ona hitap eden bulguların farkına varır. İşte böyle başlar bu uzun yolculuk. Yeni bir Notaların Dili programında buluşmak üzere. 10 yıl boyunca beni yüreklendirdiğiniz, bana bu değerli olanağı tanıdığınız için hem size hem de Bursa'nın Klasik Radyo aileme bir kez daha teşekkür ediyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Korsan Klasik. Divertimento.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır.

Albümde Celil Refik Kaya'nın 2017'de bestelediği ve pentatonik melodiler, caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikan vari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domeniconi ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve ses mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026.

0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Eryoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

7. I sit at the edge of my bed as darkness shades me.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta müziğin rahatlatıcı gücünü arkamıza alarak yol alıyoruz ve program içinde sıcacık rahatlatan zarif ezgilerle buluşuyoruz. İlk bestecimiz Beethoven ve onun içindeki inceliği, doğa sevgisini, anlatım gücünü, sıcacık narinliği fark ettiğim Pastoral adı da verilen 6. senfoni. Beethoven'ın müziği dinleyeni her yönüyle insan denen varlıkla tanıştırır diye düşünürüm. Besteciyi özenle dinlediğimde ve incelediğimde notalarda insanın tarifini yaptığını gözlemliyorum. Şöyle ki, müziğin içine duygu, düşünce, heyecan ve coşku koymuş. Buna direniş, öfke ve patlamalar eklemiş. Peşine de hüzün ve kırılganlık katmış. Devamında bu birlikteliklerin ortaya çıkardığı incelik, zerafet, nitelik, nicelik ve ifadesindeki netlik bize Beethoven'ın şahsında insanı anlatmış diye düşünüyorum. Dolayısıyla insana ulaşmada, tanımada ve anlamada en etkili bestecilerden biridir. Beethoven'a özgü bir yaratıcılık, çeşitlilik ve derin soluklu bir melodi zenginliği içeren, doğadaki güneşli, eğlenceli, yağmurlu ve tekrar güneşli bir günü anlatan bu güzel eseri, Sir John Eliot Gardiner yönetiminde orkestra revolüsyoner romantikten dinliyoruz.

Sıradaki bestecimiz Bach'ın oğullarından biri Carl Philipp Emanuel Bach. Kendine özgü, incelikli, abartısız müziği ona ün kazandırmış. 1714 doğumlu Carl Philipp Emanuel Bach, klasik öncesi, dönemin en önde gelen isimlerinden biridir ve aynı zamanda klasik dönemin en önemli kurucuları arasında da sayılır. Klavye ve yaylı çalgılarda usta, önemli eserleri var. Philipp'in birçok klavye sonatı var. Bunlarda piyano tekniğindeki değişimlerin çok net gözlemlendiğini söylüyor müzikologlar. Philipp kendi döneminde hassas stil denilen bir tarzın önde gelen temsilcisi. Bu stil 18. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Almanya'da hakim olan bir besteleme tarzı. Bu stilde gerçek ve doğal duyguların müziğin içinde gerek nesnel gerekse duygusal olarak ifade edilmesine dayandığı söyleniyor. Bir örnek vermek gerekirse dramatik bir vokal parçayı klavsene taşıdığında aynı dramatik etkiliği yakalayabilen nadir bestecilerden biri. Babasından aldığı bir yetenek bu, kalıtımsa. Eserimiz La Majör 4. Senfoni dönem enstrümanlarıyla çalınıyor. Trevor Pinnock ve The English Concert Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Geliyoruz dinamik, tatlı tekrarlarıyla akılda kalan, aynı oranda salınımlı ve hülyalı müziğiyle Vivaldi'ye. Akıcı, sade, insanı hiç yormayan, güncelin içinde tutan bir müzik. Dinleyeceğimiz eser bir fagot konçertosu. Benim en sevdiğim üflemelilerden biri. Hoş, benim sevmediğim üflemeli yok sanki. Fagot tatlı buğusu, belirleyici ve yönlendirici. Sırasında bas figürüyle orkestraların vazgeçilmez enstrümanlarından biridir. Ona her istediğinizi söyletebilirsiniz. Güzel bir anlatımı vardır. Sırasında kadife gibi bir tonla Vivaldi bu eserde sıcacık sarıp sarmalamış dinleyiciyi. Danny Bond ve Christopher Hawkwood yönetiminde bir başka dönem enstrümanları orkestrası olan Academy of Ancient Music seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borsan Klasik.
1: Birazdan dinleyeceğimiz trio benim en sevdiğim eserlerden biri. Girişinden itibaren ne diyeceğimi bilemediğim, anlatımda zorlandığım, gözlerimin dolduğu bir eser. Bestecimiz Brahms ve her zamanki gibi güçlü, duygu dolu, vakur ve kucaklayıcı bir müzik. Bestecinin insanı hep olumluya götüren anlatım tarzını seviyorum. O nedenle seçtim bu eseri. Her duygu var içinde. Çarpışma da var, kucaklama da var, teslimiyet de var. Seveceksiniz, inanıyorum. Maria João Pires, Agustin Duma ve Gian Wang birlikte seslendiriyorlar. Bırakın kendinizi müziğe ve içindeki akışa alıp götürsün hepimizi beklediğimiz umuda. Dinliyoruz efendim.

kapanışı çok önemsediğim bir piyano ikilisiyle yapalım istedim. Selin Şekeramber ve Yudum Çetiner'den oluşan Duo Blankenuar. Eller adlı albümlerinde Moritz Moskowski'nin orkestra suitinden uyarlanmış değişik ülke melodilerini örnekleyen çeşitlemelere yer vermişler. Bazılarını dinletmek istedim size. Sırasıyla Alman, Rus, İspanyol, Macar ve İtalyan müziğini dinliyoruz.

0: Korsan Klasik'te Notaların Dili programında ben Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Ruhumuzu besleyen müziklerin olduğu bir başka programda buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitarworks adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ay'ın yorumcusu köşesinde.

20. yüzyılın önde gelen isimlerinden Sovyet dönemi Rus besteci piyanist Dmitri Shostakovich'in geniş kapsamlı eserleri çoğu zaman döneminin çalkantılı ruhunu yansıtır. Yaşamı boyunca barıştan yana olan, barış ve demokrasi için müziğin güçlü sesinin halkların cesur sesiyle birleşmesi gerektiğini savunan Shostakovich, müziğinde alay, ironi, ihtişam, şefkat, umutsuzluk ve zıt ruh hallerini benzersiz bir şekilde harmanladı. Yapıtlarında bitmek bilmeyen soruları andıran uzun müzikal dizeler ören Shostakovich'in müziği, yaşadığı dönemin karmaşasını ve insanlığın ifade arayışındaki süregelen mücadelesini yansıtan bir ayna gibidir. İroni, keder ve meydan okumanın iç içe geçtiği eserleriyle bizi hala etkilemeye ve düşündürmeye devam eden Dmitri Shostakovich, zengin müzik mirasından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Bestecisi köşesinde.